enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji. Sadece hit müzik.
1: Hazır değilim. Sana gelemem. Zamanım var. Mi bilirim var.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
7: Sabahların Efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
8: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
7: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
11: Günaydın.
12: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Beyler günaydın Şana'da. Selam herkese. Benim adım Sabahların Efendisi ve burası Enerji. Ünlü bir radyo şovu dinliyorsunuz millet. Uzun yıllardır hüküm süren bir imparatorluk gibi ve çöküş günlerimizde değiliz. Çöküş ne ya? Çöküş günlerimizde değiliz. Gerileme günlerinde de değiliz. İlerleme dönemi de değil. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Olduğumuz yerde duruyoruz biz. İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Ben aptal biri değilim. Bilakis nispeten zeki sayılırım millet. Zaten aynı cümlede bilakis ve nispeten gibi günlük yaşamda çok sık kullanılmayan iki kelimeyi kullanmamdan da belki fark etmiş olabilirsiniz. İnanılmaz yeteneklerim var. Büyük kısmı günlük hayatta hiçbir işe yaramıyor. Saçma sapan yetenekler. Hala emekli olamamış, ailesini radyo sunuculuğu yaparak geçindirmeye çalışan biriyim millet. Ve Meksika ülkesine hayatımızı zar zor da olsa katlanabilecek ve yaşanacak seviyede az acıklı hale getiren bir şeyi hayatıma soktukları için minnettarım. Sadece onu söylemek istiyorum. Taco ya taco. Ne zannediyorsunuz aman? AGV değil ya asla. Sizden ne haber millet? Güzel bir hafta sonu tatilini geride bıraktık. Güzel şeyler yaşadığınızı düşünüyorum çünkü ben öyle yaptım. Yine eşimle beraber karavanımızı aldığımız gibi Karpaz bölgesine gittik milletle. İnanılmaz muhteşem bir iki gün geçirdik. Çok güzel şeyler yedik. Çok güzel şeyler yaptık. Güzeldi yani, keyifliydi. Çünkü karavan hayatını zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Her zaman da bunu söylüyorum. Fırsatını bulduğum anda karavanı ve karımı aldığım gibi... Ya sadece karavanımı da alıp gitmek isterdim ama... Karımsız olmaz, o yüzden onunla birlikte her fırsat bulduğumda muhakkak karavanla birlikte böyle gezmelere, tozmalara gidiyoruz. Zaten yakın zamanda Türkiye'ye gideceğim. Ve Türkiye'ye gittiğim zaman en az 10 bin kilometre geziyorum ile. Samimi söylüyorum. Mersin'den giriyoruz, Artvin'den çıkıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü karavan hayatı inanılmaz güzel bir hayat. Minimal hayatı sevmek lazım. Tabii eşinizin de bu işi çok sevmesi lazım. Eğer iki kişi birlikte karavan hayatını seviyorsanız inanılmaz güzel oluyor millet. Bazı dinleyiciler bana soruyor karavanı nereden alıyorsunuz diye. Karavan Kıbrıs'ı biliyor musunuz arkadaşlar? Instagram'a girin karavan.kıbrıs yazın. Oradaki arkadaşlarda inanılmaz karavanlar var ve benim için en önemlisi karavanı aldıktan sonra verdikleri hizmet var ya. Süper ya, asla sizi yalnız bırakmıyorlar. Her işinize, her sıkıntınıza koşuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Satış sonrası hizmet denildiği zaman herkesin en hassas noktası öyle değil mi? İşte karavan.kıbrıs'ta bu hizmet inanılmaz. Onu söyleyelim. Net. Yeni bir karavan almak istiyorsanız da onlara ulaşmanız lazım. Zaten Instagram sayfalarında her karavanı, her yeni getirdikleri karavanı da paylaşıyorlar. Tüm özellikleriyle, tüm güzellikleriyle sayfada bütün karavanları görebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey karavan.kıbrıs sayfasını takip etmek ve eğer bir ihtiyacınız varsa da direkt onlara ulaşmak millet. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Nasıl? Reklam mı yaptım ben? Hayır canım ya, reklam değil, ben kendim yaşadığım bir deneyimi sizlerle paylaşıyorum. Sıkıntı çekmemeniz için de tamam, ufak çapta bir reklam olabilir. Vallahi billahi bakın, her şeyi doğru yerinden almak lazım. Bu her zaman her sektörde geçerli. Şimdi yaşamış, deneyimlemiş bir insan olarak ben de karavan.kıbrıs'tan çok memnun kaldığım için de sizlerle paylaşıyorum. Karavan.kıbrıs. Instagram sayfası. Pekala, güzel bir pazartesi sabahındayız. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Amacımız da bu zaten. Sadece sizleri birazcık daha keyifli hale getirmek. Pazartesi günleri de bizim işimiz biraz daha zor. Çünkü güzel bir hafta sonu tatilinden geldiğinizi çok iyi biliyoruz. Yüzünüzün asık olduğunu, işe gitmek istemediğinizi çok iyi biliyoruz. O yüzden de sizi kendinize getirmek için hazırlamış olduğum 2 saatlik bir program var. Yine saçma sapan şeyler var tabii ama en azından kafanızı dağıtacak ve işe giderken de bir miktar gülümseyeceksiniz. Hadi bakalım, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki sponsoruma da minnet duyuyoruz. Minnet duyuyorum programa katkılarından dolayı. O zaman son cümleyle programa başlayalım artık. Kombos Otomotiv, sabahların efendisini gururla sunmaya başladı millet.
8: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: müzik burada. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
4: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta, bugün ve yarın.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: Türkiye'de oluyor bu olay. Bir an kendimi şehir merkezinde gördüm bu haberi okuyunca. Vallahi. Bir de burada olduğunu düşünsenize. Diğer bir haber. Kayınpederini 15 yerinden bıçakladı. Yine Türkiye'de yaşanan bir olay. Ben kayınpederimi asla bıçaklamazdım. Asla.
1: Büyük konuşma sabahların efendisi. Sonra istersin ama yapamazsın söz verdiğin için.
0: Ya Allah aşkına manyak mısınız ya? Deli miyim ben ya? Barbar mıyım? Kimseye zarar vermem ben ya. Allah Allah. Ha kayınpederim. Kayınpederim çok zeki bir adam. Benimle evlendirdiği kızını bir an evvel neden benimle evlendirdiğini hatırlamaya çalışırsa beni hemen affedecektir. Yani tarihin gördüğü en hızlı kız istemesiydi. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çıkarken bizim aileye karımın çeyizini iki valiz şeklinde teslim ettiler. İsteme gününde hem de. Ya sözlenmekle nişanla düğün arasında boşluk vardır. Bunun da çok önemli bir sebebi vardır. Damada kaçmak için iki defa şans tanır. Ya, geline de öyle elbette. Cinsiyet ayrımcılığı yapmak istemem. Ama damat adayı bu şansları kullanmaz ve kendisine izin verilmeyen bölgede kaçmaya çalışır. Ama tıpkı bir lastik gibi her seferinde istediği kadar gerilsin, hop eve döner. Bu işte evet bazen belki bazen evliliği tasvip etmediğimi söylüyor olabilirim ama söz ve nişanı tasvip ediyorum. Yani bunlar şey gibi. Rakip oyuncu kaleciye gelmeden orta sahadaki defans gibi. Ya erkekler evlilikten çok korkuyor. Çünkü evlenir evlenmez aslında aradıkları mükemmel kadını, o mistik büyülü kadını evlendikten sonra bulurlarsa çok geç olacağını düşünürler. Oysa ki evliliğin ikinci yılından itibaren en büyüleyici, en mükemmel eş bile havasını kaybeder, rahat olun millet. Kadınlarsa mükemmel erkeği beklemek yerine ne varsa onunla evlenmeye okey diyebilirler. Çünkü nasıl olsa kiminle evlenirlerse evlensinler, o mükemmel erkeği yavaş yavaş kendileri yontarlar. Yaratmak isterler. Ve ben kadınlara şunu söylemek istiyorum. Sözüm meclisten dışarı. Ama maalesef bir kadının manipülasyonları ve terbiyesiyle mükemmelleşecek kapasiteye sahip canlılar değiliz. Hayal kurmanın alemi yok millet. Evet hanımlar. Netiz bu konuda. Günaydın mesajları. Önemli bizim için biliyorsunuz. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Ya da bizim bir WhatsApp numaramız var arkadaşlar. Oraya da yollayabilirsiniz. 0533-888-1010 WhatsApp numarası. Buraya da bir günaydın mesajı olabilir. Hiç fark etmez. Nereye atarsanız atın. Kesinlikle hepsini göreceğim ve hepsine de cevap vereceğim. Bizim işimiz bu arkadaşlar. Yani sizlere ne kadar samimi olursak bizim işimize yarıyor açıkçası. Yalan yok. Ayrılmayın, Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek millet.
2: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
2: Sabahların Efendisi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Efendi.
1: Sabahların Efendisi.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Sabahların Efendisi.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şahane Ada. Nefis bir pazartesi sabahında.
1: Ne yalan.
0: Yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yanı başınızda olacağız. Günaydın mesajlarınız geliyor. Minnettarım bu sabah da beni yalnız bırakmadığınız için. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu yüzden iki seçeneğiniz var arkadaşlar. Ya WhatsApp üzerinden günaydın yazacaksınız ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak. Seçim sizin. Benim için fark etmez. Bir günaydın mesajı inanın bizi de kendimize getirecek. Burası enerji. Bazı dinleyicilerim neden hiç eşini yayına almıyorsun diye soruyor. Ben de cevap vereyim müsaadenizle. Eğer karımın evden çıkmasını bekleseydim yayına zamanında yetişemezdim de ondan. Ya 50 kere söyledim. Burası radyo. Kimse senin ojeni, rimelini, güzel gözlerini görmeyecek. Bir koltukta oturup size program sunmamı izleyecek. Böyle gardırobunu açmış, binlerce kıyafet seyrediyor. Ama belli ki içeriden bir kriz geçiriyor. Giyecek hiçbir şeyim yok. Ha, biz erkekler pantolon gömlekle uyuyor mu diye sorarız. Evet cevabı gelirse çıkarız dışarı. Gömlekte leke varsa pantolonumuzun içine biraz daha sokarız, kemeri de sıkarız. Çıkarız ya, bu kadar basit. Ya karım sürekli bir gardırop dolusu kıyafete bakıyor ya. Böyle paralize olmuş felç vaziyette şöyle diyor. Çok şişmanım ve hiç kıyafetim yok. Ben de içimden söyleyeyim. Allah'ımın aşkına neden o zaman iki beden büyük kıyafet almıyorsun ya? Neden? Bu arada acelem var, yayına yetişeceğim. Söyleyeyim panik içinde. Yok canım, ne şişmanı, fıstık gibisin hayatım ya. Dur beraber seçelim bir kılık sana. Ben yardım edeceğim sana. Bu sarı kıyafet nasıl?
1: Hayır asla.
0: Bire manyak, ne bağırıyorsun? Kıyafeti sen aldın, mağazada tehdit mi ettiler ya? Al diye. Ben mi zorla aldırdım Allah aşkına ya? Böyle anestezisiz apandisini alıyorlarmış gibi bağırıyorsun. Suratıma. Senin kıyafetin yani sonuçta. Yani kadınların bazen özgüvensiz olduğunu söylemeye çalışmıyorum bile. Sadece dış görünüşleri hakkında insanların ne düşündüğüne erkeklerin verdiğinden daha fazla önem veriyorlar. Biz erkeklerse özellikle evlendikten sonra nasıl göründüğümüz konusu biraz sanki ikinci plana geçiyor. Yani alan almış, satan satmış diye bakıyoruz. Oysa ki alan memnun, satan memnun olmalı daha çok. Değil mi? Öyle değil mi? Bakın, evlilikte işin sırrı çiftlerin karşılıklı olarak özel ilgi alanlarına saygı duymasıdır. Ayrı geçirilen vakitler kesinlikle olmalıdır. Her şeyi beraber yapamazsınız. Ya ben bir ara avcılığa merak sarmıştım. Avcı arkadaşlarım beni sabahın körü götürmüşlerdi bir keresinde ava. Böyle soğuktan dizlerim titriyor. Elimde hayatımda ilk defa bir tüfek tutuyorum ama içimden de şöyleyim. En azından karım burada değil. Ve ayrı ayrı bir şeyler yapıyor olmanın verdiği mutluluk. Bakın, ayrı zaman geçirmek çiftlerde çok önemli. Ancak bu zamanın boyunu tutturamazsanız problem olabilir. Yani bu ayrı geçirilen zamanın sonunda eve geldiğinizde 3 gündür neredeydin gibi bir soruyla karşılaştığınız zaman hani şöyle cevap veremezsiniz. Hey, ayrı zaman geçiriyoruz sanıyordum. Yani bu mantıklı ve kabul edilebilir bir cevap olmaz. Yani şey demek bile daha iyi. Sana haber vermeden seni terk etmiştim. Ama sonra hata yaptığımı fark edip geri döndüm. Bu arada beyler, hanımlar, bu formül sadece bir kez işe yarar. Her evlilikte bir kez. Aslında olanlar sizin suçunuz değil. Yani gerçekten de dışarıda, dünyada normal bir insana kafayı yedirecek o kadar çok şey var ki. Nefes almayı umduğunuz evliliğiniz de sizi kurtarmayınca tabii ki ne oluyor? İlişkiniz bozuluyor. Dünya manyak bir yer, bunu kabul ediyorsunuz ve hayata öyle devam ediyorsunuz. Mesela $300 güneş gözlüğü almaya gidersiniz. Ortasındaki plastikle denetirler mesela. Anladın? Ne kadar saçma ya. Markete gidersin. Arkandaki adam arabasıyla poponuzu ittirir. Ya da ne bileyim, asansör her katta durur ama kimse binmez. Mesela görgüsüzün biri köpeğinin kakasını toplamaz. buna bastığınız yetmiyormuş gibi bunu oturma odanızın krem rengi halısına basınca fark edersiniz mesela. Ya da şey vardır biliyor musunuz, ürünleri aldıktan sonra memnun kalmazsanız açılmamış ambalajını da geri alıyoruz. Allah sizi tepenizden baksın ya. Ya Allah aşkına. Memnun kalmazsanız açılmamış ambalajını da geri alıyoruz. Dünyanın en saçma şeyi. Bu arada şey bitti ya. Vay be. Dur şunu şuraya koyalım. Hop geldi. Tamam devam edeceğim çünkü çok önemli bir konu. Dünyanın en saçma şeyi. Mesela 3 saatlik şirket toplantısından çıkarsınız. Tuvalete gidersiniz. Ve aynaya baktığınızda ön dişinizde bir tam maydanoz yaprağı görürsünüz. 4 yapraklı yonca gibi orada duruyor. Ya da ne bileyim market birdenbire kalabalıklaşır. Böyle arkanızda duranlar yeni açılan kasaya gider. Ya lanet olası pislikler. Cennete mi gideceğinizi zannediyorsunuz? Çatır çatır yanacaksınız sizler. Ah, pekala millet. İlk saatin sonuna geliyoruz. Zamanın su gibi geçtiğini her zaman söylüyorum. Saat 7.50, 10 dakika sonra tekrar ikinci saatte görüşeceğiz. Sakın bizden bir yere ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

0: anlık ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar, merhaba millet. Enerji burası. En iyi Türkçe pop müziği dinlemekle kalmayıp bir de üstüne beni dinliyorsunuz. Ya tamam, tamam, bedava şeyler güzeldir ama hiç mi kendinizi kötü hissetmiyorsunuz ya? Yani bunun bir karşılığı olmalı diye içinizden geçirdiğiniz olmadı mı? Sabahların efendisini dinlerken hiç mi? Öfkeni dışa vur, ömrün uzasın. Sinirini çevresine bağırıp çağırıp çıkaran yüksek statü sahibi erkeklerde kalp krizi riski daha azmış. Lanet olsun! Ben ne zaman sinirini sağa sola bağırarak çıkaran yüksek statüde biri olup kalbimi koruma altına alacağım. Yeter. Statüm kötü benim. Pekala, pazartesi sabahı, burası Enerji. Evet, kulaklarınızı iyi açın. Şu an dinlemekte olduğunuz yenilenmiş güçlü formülüyle sabahların efendisi show. Daha önce sizlere dinlettiğim berbat bir şeydi. Ama ne güzel sattık, öyle değil mi? Ancak uyanan tüketiciyi elimizden kaçırmamak için programa varımızı yoğumuzu koyduk. Bu defa beğeneceğinizi tahmin ediyoruz millet. Bendeniz sabahların efendisi bir adam ki etrafındakilerinden şikayet etmekten kendi kamburunun eğri bürülüğünü göremiyor. Ve sabahların efendisine demişler ki, sabahların efendisi sırtın eğri. Aa, ne alakası var, son derece düzgün demiş. Bilmiyorum, sanırım çok uzun yıllar, çok uzun bir süre bir şeyleri berbat ettikten sonra ne yapsanız doğru görülmeye başlıyor. Ve elinizde olmadan çok iyi olduğunuzu düşünmeye başlıyorsunuz. Gerçekten, yoksa ben bu kadar iyi olmak ister miydim? Elimde değil ya. Evet, eski bir söz vardır, bilir misiniz bilmiyorum. Sizin için aşağı yukarı doğru olan her şey doğrudur. Eski sözleri seviyorum ben gerçekten. Böyle bir söz vardır inşallah bu arada. Pekala, neyse, ben bugünlerin değerini biliyorum bile. Çünkü çok fakirlik gördüm. Ben küçükken televizyonda hani o Sadri Alışık'ın yırtık pırtık giyindiği filmleri gördüğümüzde Hanedan dizisi başladı zannederdik. Öyle fakir, evet, evet. Yani varoşların bile gururu değildik, öyle söyleyeyim. Zor zamanlardı ama bugünlere kadar geldik. Hem de nasıl geldik. Sağ olsun babam sayesinde çok çalıştı. Bana miras bıraktı. Nasıl? Yok, ne kadar bıraktığını söylemeyeceğim. O benimle babam arasında. Tamam mı? Pekala. İkinci saatin startını verdik millet. İlk saatte bizi dinlemeyen ya da kaçıran dinleyicilerimiz olmuş. Üzülüyoruz çünkü ilk saatte bizi dinleyenlere çil çil altın dağıtmıştık biz. Kısmet. Belki bu saatte de bir şeyler yaparız. Ayrılmayın. Burası Enerji. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şana'da. Nefis bir pazartesi sabahında. Olmadığını ben de biliyorum. Ama sizin yanınızda olarak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Bu pazartesi sabahında yüzünüze bir miktar tebessüm kondurabilirsek ne âlâ ne âlâ. Amacımız belli arkadaşlar. Sizleri kendinize getirebilmek. Bizim de kendimize gelmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden de sizlerden günaydın mesajı istiyoruz her zaman. Geliyor da sağ olun, bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz. Minnettarız tabii ki, güzel şeyler, bize lazım böyle şeyler millet. Bir sunucunun da kendine gelebilmesi için sizlerden bir hareket lazım. Yani isterseniz günaydın diyebilirsiniz, isterseniz IBAN numaramızı yollayalım. Oradan bir jest. Ama yeter ki böyle iletişim halinde olalım arkadaşlar. Dilerseniz bizim bir WhatsApp numaramız var millet. Evet, bizde daha ne numaralar var ya. Oraya da günaydın mesajı yollayabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Ya da Instagram'a direkt olarak Sabahların Efendisi'nin mesaj kutucuğuna bir günaydın mesajı bırakabilirsiniz. 1933. Bu tarih ilginç bir buluşun ilk defa kullanıldığı tarih. İlk şarkı söyleyen telgraf yollanmış millet. Ne olduğunu duymak ister misiniz? Pekala. İyi ki doğdun Hasan. Stop. İyi ki doğdun Hasan. Stop. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Dün gece araban çalındı. Stop. Ya bu... Bugün dinlediğiniz ya da dinlemekte olduğunuz Sabahların Efendisi'nin programı ve çok ekstrem sıra dışı bir durum olmadığı sürece bayram seyran demeden her hava koşulunda yılın her haftası hafta içi saat 7 ila 9 arası bu radyo kanalı enerjide olacak. Atom bombasından sonrası için yayınlarımı başka bir yerde devam edeceğim ben. Daha iyi bir yere gidecek olanlar üzülmesinler, muhtemelen hayattayken de dinleyicim değildiniz. Ya korkmayın korkmayın. Bakın Einstein ne demiş? Medeniyetin tamamen ortadan kalkmasına atom bombasının sebep olacağını sanmıyorum. En fazla 3'te 2'si gider demiş. Evet, önemli, önemli.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar milletim. Benim adım Sabahların Efendisi ve Radyo Enerji'de harika bir pazartesi sabahı. Havalar oldukça ısındı. Yaz mevsimine artık girdik diyebiliriz. Ama geçen yaza göre sanki hala biraz serin değil mi millet? Felaket bir anda gelmiyor. Habercilerini yolluyor biliyorsunuz değil mi? Yani bugün mesela soğuk bölgede yaşayanlar üzerlerinde tişört veya hırkayla bir parkta yürüyüş yapıyor. Bence kıyametin habercilerinden biri diyebiliriz buna. Ya ama durumuyla ilgili biliyorum. Yoksa gençlerin el ele tişörte dolaşmasına karşı değilim ben. Evet. El ele tutuşmak, sevginizi paylaşmak. Ben her gün kaç kişiyle el ele tutuşuyorum bilseniz. Dersiniz ki bu adam programı yazmaya nasıl vakit buluyor? Ekonomi... İyiye doğru mu gidiyor? Ha? Hayır çünkü bilmiyorum her şeyi daha ucuz görmeye başladı gözüme benim. Ay ya çok özür dilerim. Son sponsorluk anlaşmasından 200 bin dolar almışım ben. Ay çok özür dilerim ya pardon.
4: Sabahların efendisi paranla hava atmayı çok mu seviyorsun?
3: Yani iyi hissettiriyor yalan söylemeyeceğim. Ama ben daha çok paramla arkadaşlarımı satın almayı seviyorum. Yani... Hoş bir insan olup meziyetleriniz ve hoş yanlarınızla arkadaş edinmek, onları konumak inanılmaz zahmetli. Ne isterlerse alıyorum onlara ben. Evet, evet. Ya ben başka şeylere konsantre olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela ben kutu foklarının öldürülerek otomobillerimizde yakıt olarak kullanılması gibi bir fikre karşı çıkmam. Veya batık petrol tankerinden boşalan petrole bulanmış kara batakları ve pelikanları evlerimizde ısınmak için... ya şimdi bakın çok korkunç gelmiyor bana. Daha üst sınıf endişelerim var millet benim. Yani evet. Yani Fenerbahçe'de bu kadar para, bu kadar büyük bir kulüp. Hani biz öyle bir kulübüz filanız. Süper oyuncularımız var değil mi? Yeni antrenör duydunuz değil mi? Ya arkadaşlar yani ben Fenerbahçeli değilim ama üzülüyorum ya. Gerçekten. Neyse. Şimdi eskiden beri dinleyenler bilir. Ben biri bakarken tuvaletimi yapamam. Arkamda biri durursa birilerinin beni görebileceği menzilindeysem olmuyor çıkmıyor. Amerikalılar buna Shine Bladder Syndrome diyorlar. Yani birçok insanda da var. Türkçe tercümesi biraz ayıp gibi. Utangaç mesane sidik torbası sendromu. Öyle öyle. Her neyse. Ben merhaba dedim mi bugün sizlere bu arada? Ha? Özür dilerim hikayeme destursuz başladığım için. Ama elimde değil. İnsanları eskisi kadar sevmiyorum ben. Bazı belli bireyleri biraz fazla aşırı seviyorum. Gerisi hep aynı. Ya şaka olur mu hiç ya? Bayılıyorum ben size ya. Ya yoksa bunca sene bu işle aile geçindirmek. Ah rahibe Teresa yapmazdı. Florence Nightingale bile bir ara elinin tersiyle tokadı yapıştırırdı yemin ediyorum. Ya bilemezsiniz belki eli çok ağırdı. Yani çok iyi bir insan olması... Herkesin ay lütfen bana iğneyi Teresa yapsın demesine gerektirmez. Eli ağır olabilir yani. Ya bu insanların ismi neden benim programımda geçiyor? Yakışmıyor bile lanet olsun çok ayıp ya. Vallahi zaten hayatım bir çamur. Böyle şeyler yapmam eksikti. Neyse moralimizi bozmuyoruz. Güzel bir hafta sonu tatilinden çıktık. Zor bir güne başladık hepimizin farkında. İşte ben de ekiple beraber elimden geldiğince bu lanet pazartesi sabahında bir miktar yüzümüze tebessüm kondurabiliyorsam ne ala ne ala. Ayrılmayın az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club, hayatın nasıl sport?

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Pekala milletim, bugünün son anonsu. Birkaç saniye öncesine kadar bu radyo kanalını kapatma veya değiştirme şansınız vardı. Ama kendime olan özgüvenim ve programımın son 6 yıldaki total başarısını göz önüne aldığımda artık böyle bir şansınız kalmadığını söyleyebilirim. Hatta anonsu bitip şarkı çalmaya başladığında lütfen bilgisayarlar bozulsun da Sabahların Efendisi tekrar mikrofonda konuşmaya başlasın diye yalvaracaksınız. Şimdiden bunları söyleyebilmemi belki küstahça bir cesaret örneği olarak görebilirsiniz. Ama ben bulunduğum yere öyle geldim. Evet, küstahça bir cesaretle ve kendimle gurur duyuyorum millet. Konuşulmayanları konuştum, söylenmeyenleri söyledim. Düşünülmeyenleri düşünmek için yemin ettim. Ve bu misyonumu enerjide başarıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Evet, şimdi herkes üzerine düştüğünü düşündüğü kadar para versin. Verin paralarımı diyorum size. Turşu bidonunda 40 tabanca yakalandı haberi. Yeni mi eski mi bilmiyorum, bugün denk geldim. Turşu bidonunda 40 tabanca yakalanmış. Dinleyiciler, çok kötü bir şaka yapmama izin verir misiniz? Evet, Sabahların Efendisi'nin programının kalanında son anonsta ne söylesem şimdi acaba? Yani aslında son anons olduğu için ne söylesem komik gelecektir. Şimdi polis soruyor. Bu tabancalarla kimseyi vurdunuz mu? Hayır memur bey. O zaman ne yapıyorsunuz? Turşusunu mu kuracaksınız? Serbest piyasada dolar 47 küsür ya da 48 küsür bilmiyorum. Ama bir arkadaşım var, 5-6 doları var millet. Yanında fotoğraf çektirmeme izin verdi geçen gün. Evet, bu arada önemli değil ya, ben her zaman hayatta kalırım. Bak, benim ilk işim fast food sektöründeydi arkadaşlar. Evet, restoran müdürü de ablamdı. Hani sanırsınız ki harika bir muamele görüyorum. Aa, bana bir pislikmişim gibi davranıyordu. Vallahi her gece drive turdaydım. Yani şu otobüsünüzle geçerken alabildiğiniz nefis bir mikrofon sistemi kurulu ama insanlar karşılarında bir çalışan görmedikleri zaman içgüdüsel olarak bağırma gereği duyuyorlar. Merhabalar, Baba Tonic Burger'e hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Bir büyük seçim muhaşaka. Üzgünüm, üzüm boşafı satmıyoruz hanımefendi. Bir de kulaklarımdan kan geldi. Biraz daha yavaş sesle konuşur musunuz lütfen? Neden yapıyoruz bunu bilmiyorum. Aslında o marka restoranlar var ya, onlar da müşterilere bağırarak konuşuyor. Merhabalar, siparişinizi alabilir miyim? Bir büyük seçim lütfen. Pekala, programı sonlandırıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Bu sabahta yine yanınızda olmaktan gurur duyduk. Umarım sizler de aynı şeyi yapıyorsunuzdur millet. Evet, yarın sabah görüşmek üzere. Haydi bakalım.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kasası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
4: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Sadece hit müzik.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şaharesinden benim sevdam İskele'de. Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji 93.1, sadece hit müzik.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.
3: Evet.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Bir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türksel'le bağlan hayata. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Hey!

enerji, iç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Kalan çok ama sen değil. Herkes yol, limanım değil. Bir şakaysa hiç komik değil.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişekıbrıs.com

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Yeni bir haftada başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikte bu frekanstayız. Enerji Keyfi başladı.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar gazapostla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar gazapostla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar gazaposta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yine yeni bir haftayı başlattık. Geçtiğimiz haftayı bıraktık ardımızda. Güzel bir hafta sonuydu. Güzel programlar var, etkinlikler, eventler var. Hepsini bahsediyorum sizden zaten sık sık. Şimdi geldik pazartesi. Umarım keyifli bir pazartesi geçer. Böyle sendromsuz, keyifli bir şekilde. Bu süreçlerde okullar kapanıyor, karneler dağıtılıyor. Artık yaz tam anlamıyla başladı diyebiliriz hepimiz için. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji Keyfi devam ediyor.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir haftadayız. Bu ne demek oluyor? Yeni planlar, yeni etkinlikler ve onların hepsi detayları. Gişe Kıbrıs'ta adamızda neler var, nerelerde hangi konserler? Bu hafta gerçekten yıldızlar geçidi diyebiliriz adamızda. Böyle Türkçe pop'un kraliçelerinden rap müzik konserleri, dünyaca ünlü DJ'ler, starlar hepsi adamızda yine bu hafta. Dediğim gibi detaylar Gişe Kıbrıs'ta.

0: yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: da saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Gerçekten sosyal medya dünyamızda oldukça hareketli. Yayınlarımız, podcastlerimizin özetleri, sonrasında müzik dünyasından haberler, arada hediyeler, çekilişler, hepsi sizleri bekliyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizlerin

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi sendromunu atlatmışsınızdır diye düşünüyorum. Artık tatil sezonu da başladı, böyle yaz geldi diyebiliriz. Ve Enerji Keyfi'nde bu pazartesi gününde daha böyle motivasyon edici, sizin içinizi serinleten şarkılarla güne devam.

0: Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayı bitmeden adamızda birbirinden güzel etkinlikler, festivaller, eventler, takvim dop dolu yani anlayacağınız hepsinin detayları da. Gişe Kıbrıs'ta kimisi böyle menülü, işte fix menülü içecekli biletler, kimisi sadece giriş biletleri, ücretsiz etkinlikler ve daha fazlası, hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir aya yaklaştığımızın artık herkes farkındadır diye düşünüyorum. Gerçekten Haziran ayını sonlandırmışız. 2026'nın ilk yarısını da neredeyse bitirmişiz. Umarım bundan sonraki diğer yarı 2026'nın sonuna kadar güzel bir süreç geçiririz. Bu süreçte de çok güzel şarkılar yayınlanıyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. En yenisinden Öykü Dörter, Bir Daha Dönmem sizlerle.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kırbız katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati karşıladık ve şimdi sizlere harika bir mini mix karşılıyor. Mini mix ne diyorsanız, sevdiğiniz şarkıların sevdiğiniz bölümlerinden mini mini böyle kesitlerle peş peşe ardı ardına kesintisiz bir mix sizlerle.
0: Enerji, enerji. Mini mix. Mini mix. Mini mix. Korinyum sunar.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Bir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan hayata. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz tempoyu değiştiriyoruz. Hande Ener'leyiz ve sonrasında Pazartesi Sendromu'nu artık unutacağımız, atlatacağımız şarkılarımızla yavaş yavaş Pazartesi akşamına doğru birlikte ilerliyoruz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar,

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Sıla ile geri döndük ve Sıla'nın bu hafta konseri var. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta ve Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin an itibariyle sonundayız. Yarın kaldığımız yerden 13-16 arası devam ediyor olacağız. Şimdi sizleri Türkçe pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
4: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla.

hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri, enerji.

Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame

pizzalarla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

0: 8 Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.